biz dost dedik, sonra sevgili. Kalmazdı arada hiçbir şey gizli. Değirim

göz yaşı, eşkin ümitsizliğe, her donmayan göz yaşı, kalbimin sensizliği, otağımda etirin, güldanımda çiçeğin, yalnız yok olan sensen, bir sema yuxusunda, ayrılık korkusunda, gelme yuxularıma.